0: Ben akşamına söyle söz.
1: Ben akşam yine.
0: Clear the last
1: Can we clear another service?